Amerika'da gelmeyi özür dilediniz. Yalan düşünüyorum biraz o. Eşin yok yatağı yalan durur.

Düz tersine gel zaten. Düz tersine gel zaten. Bu konuşmayı üzere tek olmayan her gün çalışan reisi sunuyoruz.